0: Aşağılık mübarek dedi muska cimen bu tarani klepçü farti aşağılık.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Asgari